Iya. Hang gua ngono iki kok nih. Nek ana mbek iki tim. Ngono ana mbek iki tim. Star 274 hash. Ticket number 6. Nepa poda. Maji 150,000. Agos malaza mako poda. Muche imwa ile ogono pesa. Imuche ile gegoni pesa. Star 274 hash. Star 274 hash. Ticket number 3. Number 6.